Başvaray, boş müjder kapıda. Musa bak, gülü içmeli. Musa da, Musa da, Musa